wa japa diye ke siye biya. Me di se japa diye we ye siye ye. E mi se japa diye ne pon de. E japa diye ni asisa fwe ra de. Hallelujah.